0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzesi.
1: Dicitence la sta compagna vostra, coggio perduto suona fantasia.
2: Nikolai Gedda. Nikolai Gedda 11 Temmuz 1925'te İsveç'in Stockholm kentinde doğdu. 1952 yılında henüz öğrenciyken ilk
1: La sta compagna vostra, coggio perduto suona fantasia.
2: Nikolai Gedda. Nikolai Gedda 11 Temmuz 1925'te İsveç'in Stockholm kentinde doğdu. 1952 yılında henüz öğrenciyken ilk

0: 90 Klasik.
1: Sırada şimdi Mutfak Dedikodusu var.
2: Mutfak Dedikodusu.
3: Brahms, Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü kendisine ithaf eden besteci Otto Desoff'a, "Dörtlünüzün başlık sayfasına adımı yazarak bana en büyük zevki veriyorsunuz. Böylece insanlar eseri çok çocukça bulursa darbeleri birlikte paylaşırız," demiş.
4: Richard Wagner operalarını bestelerken tarihi kostümler giyermiş.
3: Arnold Schönberg, keman konçertosunu yazıp bitirdikten sonra "Repertuara bir tane daha çalınamaz eser kazandırdığım için çok gururluyum," demiş.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor. Sevgili dinleyenler, bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Eserlerimin birçoğu, onları icra edecek yerler aramaya olan isteksizliğim yüzünden hiç duyulmadı. Anton Reiha.

Ölümünden kısa süre sonra unutulan Prag doğumlu besteci Anton Reihen'ın yaşadığı dönemde şöhreti o kadar büyüktü ki Chopin bile onun öğrencisi olmayı düşünmüştü. Hem Haydn hem Beethoven'ın arkadaşıydı verimli besteci. Yüzün üzerinde eser besteledi ve genellikle üflemeli beşlinin babası olarak bilindi. 1811 ile 1820 yılları arasında beşli için 24 eser besteleyen Reihen, modern nefesli çalgılar beşlisi formuna öncülük ederek bu türün ifade ve teknik olanaklarını genişletmiştir. 1817'de yayımlanan ilk nefesli çalgılar beşlisi ile Avrupa genelinde büyük bir heyecan yarattı Reihen. Flüt, oboa, klarnet, korno ve fagot için yazdığı bu eserle zıt tonlu olarak görülen beş enstrümanı bir araya getirerek yeni bir sesle anında popüler olan yepyeni bir tür yaratmıştı.

Nefesli çalgılar beşlileriyle müzik dünyasında heyecan yaratan Rayhan'ın yenilikçi eserleri müzik otoritelerinin şu yorumu yapmasına neden olmuştu. Eğer dörtlülerde ve dörtlü kompozisyonunda Haydn'ı aşmak mümkünse Rayha bunu beşlileriyle başarmıştır. Oysa ünlü besteci Berlioz aynı fikirde değildi. Bu enstrümantal kombinasyonu beğenmemiş, beşlileri biraz soğuk bulduğunu söylemişti. Londralı bir eleştirmen beşlileri dinlemeye mahkum olduğumuz en tahammül edilmez parçalardan biri olarak tanımlamıştı. Rayha üflemeli çalgılar beşlisi yazan ilk kişi değildi ancak standardı belirledi ve topluluk sadece diğer bestecilere ilham vermekle kalmadı. Aynı zamanda bu özel beşli grubunun standart bir oda müziği topluluğu haline gelmesini sağladı.

Anton Reiha şüphesiz ki çağının en ilginç ve yaratıcı bestecilerinden biriydi. Haydn, Mozart, Beethoven ve Rossini'nin yanı sıra müziği yeniden canlandırdı, keyifle dinlenir bir hale getirdi. Klasik dönemin az bilinen birkaç isminden biriydi ancak o da herkes gibi Beethoven'ın gölgesinde kalmıştı. Reiha ve Beethoven'ın gençlik yıllarında arkadaş ve meslektaş olduklarını, hatta aynı hocadan ders aldıklarını biliyoruz. Reiha her ne kadar gençliğimizde Beethoven'la ayrı kalmazdık dese de bu dostluğun uzun sürmediği biliniyor. 1826'da muazzam bir piyanolu beşli besteleyen Reiha bu eseriyle sanki yaratıcılığını teyit etmiş gibiydi. Yaklaşık 43 dakika süren eserin bu saf enerjisi gerçekten olağanüstü ve hiçbir saniyesinde peşimizi bırakmıyor. Beşlinin tamamına Reiha'nın itibarını arttıran harika bir müzik yayılmış.

Viyana'da geçirdiği süre boyunca birçok senfoni besteleyen Reiha, senfoninin özgürleşmesine katkıda bulunmuştu. Enstrümantal müzik hiyerarşisinde konçerto en üst sırada yer alırken, senfoni yavaş yavaş klasik müzik repertuarının gerçek temel taşı haline geldi. Ancak senfoni konusunda Reiha'nın işi hiç de kolay değildi. Mannheim, Berlin, Londra ve Paris gibi seçkin müzik merkezlerinde Viyana'nın üç yıldızı Haydn, Mozart ve Beethoven'ın başyapıtlarıyla rekabet etmek zorundaydı. Peki Reiha kaç senfoni besteledi? Bu soruya şaşırtıcı bir şekilde yanıt vereceğim. Hala kesin sayılara sahip değiliz. Çünkü bestelerinin kesin bir kataloğu yok. Reiha'nın toplam 8 senfoni bestelediği söyleniyor. Bunlardan birkaçı kayıp veya yalnızca parçalar halinde günümüze ulaşmış. Bildiğim kadarıyla hayatıyla eserleri henüz kapsamlı bir şekilde incelenmeyen Reiha'nın müzik dünyası unutulmuş senfonilerin peşine düşüyor yavaş yavaş. Bu da iyi bir haber. Unutulmuş Reiha senfonileri Joseph Haydn tarafından kurulan geç klasik geleneğe sıkıca bağlı. Büyüleyici ve sıcak, zarif besteler. Umarız bu enfes senfoniler yeniden düzenlenir ve daha geniş kitleler tarafından duyulabilmesi için donanımlı müzikçiler ve orkestralar tarafından kayıtlar üretilir.

Müzik teorisyeni, pedagog ve besteci olarak çok yönlü yaklaşımını eserlerine en iyi şekilde yansıtan Anton Reiha, müzik tarihinin tozlu sayfalarında kalmış ama bunun çeşitli nedenleri var. Bunlardan biri kendi bestelerinin icrası ve yayınlanmasına sert bir şekilde sırtını dönmüş olması. Kendi yazdığı gibi eserlerimin çoğu icra arayışına olan isteksizliğim nedeniyle hiç duyulmadı. Bu tür çabalara harcanan zamanı kayıp olarak saydım ve masamda kalmayı tercih ettim. Yaşamı boyunca değişimle meşgul olan ve hatta müzikte ölçü çizgilerinin kaldırılmasını savunan, radikal fikirleri, yaratıcı fikirleri olan bir besteciydi Reiha. Haydn'ın dörtlüleriyle yarışan beşlileriyle ünlenmişti ama Beethoven hakkındaki kitaplarda sık sık dipnotlarda yer alarak kalmıştı müzik dünyasında. Bence Reiha'nın müziği daha iyi tanınmayı hak ediyor. Kayıtların büyük bir kısmı eksik olsa da müzikal tahaflıklar konusunda uzmanlaşmış besteci Reiha'yı keşfetmek için biraz zaman ayırmak gerekir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

oturuyor yerinde. Bağırdık, beğendik, yürüdük. Aşktı ruhun hayvanca sevinmesi. Olgunluk kapanmış bakışlarda, ümit kuşlardaydı. Var olmak ne önce ne bir sonra, aranmak aranmaktı.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

you're such a jerk. You are a tearjerker. You don't.

idea.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal, Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: آریا
1: آریا
0: Borusan Klasik'te Füsun Özgüç'ün hazırladığı Arya'yı dinlediniz.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakıyoruz ve bizi her seferinde büyüleyici bir ses dünyasına götüren Guluk'un melodisine kulak veriyoruz.

Fransız piyanist besteci Thomas Enko'nun 30 adını taşıyan albümünden Gluck'un melodisini dinledik. 30 albümünü 30 yaşına girdiği 2019 yılında çıkaran Thomas Enko, müzikal sınıflandırmalardan hiç hoşlanmıyor. O sadece müzik yaptığını ve bunu da 30 albümünde kanıtladığını söylüyor. Albümün ilk yarısı herhangi bir caz albümüne yakışacak şekilde Enko'nun kendi bestelerinden oluşurken, ikinci yarısı ise bestelediği ilk piyano konçertosu ve biz parçalarından oluşuyor. Şimdi dinleyeceğimiz Turning 30 adlı parçayı doğum gününü hakkıyla kutlamak için 30. yaş gününde bestelediğini söylüyor Enko. 30 yaşına girmeyi bir parti gibi göstermek istedim ve bunu böyle deneyimlemiş oldum. İyiyim. Kendimi daha az güvensiz hissediyorum ve en önemlisi ne istediğimi biliyorum. 30. yaşıma armağan ettiğim Turning 30 parçası gibiyim. İyimserim ve enerjiyim.

Piyanist besteci Toma Enko, 30 albümünden 30. yaş günü için bestelediği Turning 30 adlı parçasını seslendirdi bizlere. 30 albümündeki solo parçaların ardından karşımıza Enko'nun piyano ve orkestra için bestelediği ilk konçertosu çıkıyor. Premieri 2017'de yapılan konçerto kulağımıza bir filmin müziği gibi geliyor ve doğaçlamaya bolca yer bırakıyor. Şimdi Toma Enko'nun yorumundan piyano konçertosunun ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Muhteşem melodisiyle zamanı durduran romantik, melankolik, nostaljik bölümde Toma Enko'ya Matthew Herzog yönetimindeki ensemble Appassionato eşlik ediyor.

Piyanist besteci Thomas Enko, piyano konçertosunun ikinci bölümünü Matthew Herzog yönetimindeki Ensemble Appassionato eşliğinde seslendirdi. Eğitiminde çift yönlü bir müfredat izleyen Enko, Paris Ulusal Konservatuarı'nda klasik eğitim ve Didier Lockwood Müzik Merkezi'nde caz eğitimi almış ve bu süre zarfında kendine özgü stilini oluşturmuş. Her zaman olduğu gibi kendi müziğimi çalıyorum ancak etrafımda tamamen yeni bir dünya da yaratmaya çalışıyorum diyen Thomas Enko ve kendisi gibi müzikte sınırlandırmalara kafa tutan marimba sanatçısı Vasiliana Serafimo'nun 13 yıldır süren bir birlikteliği var. Alışılmadık ikili caz, klasik ve dünya müziğinin kesişme noktasında kendilerine özgü bir evren yaratmış. Yorumları ise başka hiçbir şeye benzemiyor. Ama garip bir şekilde de insana tanıdık geliyor.

Piyanisto Maenko, marimba virtüözü Vasilena Serafimo, Bach'ın başyapıtlarından ilham alan Bach Aynası adlı albümlerinden Serafimo'nun Aynalar adlı bestesini seslendirdi. Bach Aynası albümü geçmiş ve bugün klasik ve caz, piyano ve marimba arasında bir ayna etkisi yaratıyor. Uzun zamandır arkadaş olan iki virtüöz müzisyenin şiirsel bir diyalog yarattıkları albümde Bach'ın mirasından alınmış 13 parça var. Sıra dışı müzikçiler aralara serpiştirdikleri özgün besteleri için bunu yaparken Bach gibi bir dahinin eserlerini bozmadan ve onun kurallarına son derece saygı duyarak Bach'ı yeniden yorumlamanın mümkün olduğunu kanıtlamak istedik ve bunu da başardık sanırım diyorlar.

Piyanist Toma Enko, marimba virtüözü Vasilena Serafimo, Bach Aynası adlı albümlerinden Bach'ın 3 numaralı Ork Sonatı'nın Vivace bölümünün düzenlemesini, ardından Toma Enko'nun Yansımalar adlı bestesini seslendirdi. Mükemmel bir caz piyanisti olan John Lewis, harika bir caz müzisyeni olmasının yanı sıra Bach'ın müziğine derinden aşıktı ve kariyerinin ilk yıllarından itibaren Blues-Bach ikilisini sanatsal yaşamının odağı haline getirmişti. İtalyan piyanist ve besteci Piero Nunzi ve şef Michele Corcella yönetimindeki Orkestra Filarmonica, Lewis'e saygı duruşu olarak Blues on Bach albümü çıkarttı ve müzik dünyasına kazandırılan bu albüm, Lewis'in ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçtikten sonra piyasaya çıktı. Şef Corcella ve Piero Nunzi, Blues and Bach albümünde seslendirdikleri John Lewis bestelerini Piero Nunzi'nin caz triyosu ile Yaylı Çalgılar Beşlisi ve Nefesli Beşlisi'nden oluşan bir orkestra ile kaydetmiş. İtalyan şef ve besteci Piero Nunzi'nin kariyerinde çok önemli bir yer tutan Blues and Bach, The Music of John Lewis albümünden şimdi Milano ve Django adlı parçaları peş peşe dinleyelim.

Enrico Pieranunzi Trio, Filarmonika İtalyan Orkestrası, Blues and Bach The Music of John Lewis albümünden Milano ve Django adlı parçaları seslendirdik. Klasik müzik, Bach ve cazla yakın bağlantılar kuran bu iddialı müzik macerasından sonra Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor ve programımıza ilham veren Gluck'un o harika melodisini bir kez daha cello ve gitar birlikteliğinden dinliyoruz.

Cellist Zuhir Bayre, gitarist David Leisner'le birlikte Gluck'un melodisini seslendirdi. Kalbimizi bir beşik gibi sallayan bu büyüleyici parçadan sonra sizlere veda etmenin zamanı geldi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

Sonra aranmaktı. Aranmaktı.

0: evi tüter gözünde. Çünkü çoktandır yolda.
1: Ah, işte biraz dinlenmek için güzel bir yer burası. Bu işte çekilmez doğrusu, beş parasız her gün yolda. Ne yapalım?
2: Açar torbasını, içini karıştırır.
1: Ne oldu bizim Saint Joseph'in sureti?
2: Aramayı sürdürür, kağıda sarılmış bir şeyler çıkarır, torbadan fişekler çıkarır, küçük bir ayna.
1: Peki ama resim nerede? Resim.
2: Sevgilisinin resmi.
1: Ah, işte buldu.
2: Sonra daha da alttan çıkarır küçük bir keman.
3: Belli ki külüstür bir keman.
1: Akordu bozulur durmadan.